debru de nyinaso wona sulaba funyina kutuwo ah meso bakutu nakutu bakutu bakutu arati yey wona mento